teşekkür ederim. Çok güzel, çok güzel, çok güzel, çok, çok. Oh, those Turks.